to ye punumu, se wunim nyamia, wabra bos in ye si ji sumuno, in so far yuna, nyami on din si bonsu numuno, sa nyami kukukuna na me se ose sumuno. Na se me kan ye to mina. Israel nyamina, yesumuno na, wadum mima. Osi, mi ye bu bronko si antino, osi mi se me ye ya, min se ida. Uye bu bronko si awati, se nyami si ube ye ya, wun se iwa.

yako. Oya kasiye, awapo nidu. Sami nyamiye, masamiyo, masamiyo, mi nyamiye. Kas, yeah, nyamiye kasiye. Wa menyani dawa imu.